noch ciò che ho usato lo e la chiave patro la porompo nem voglio proprio lo poco ne po Jok çok tehozat valo İdeş oynam, kedideş oynam Gelmek in o seretim utan Mir titeket, hoş hoseret Yuyi çomeg fay o siveme Mar nekem sastoli şoste monto El yana hop hoza templumpo İdeş oynam, kedideş oynam Etser mar çok ibozun estolan Sa storiciò ste monto, e io non posso tempo lungo.